Gecenin koynunda anılar vuruyor gözyaşlarıma. Çılgın bulutlar dönüyor başımda, uykusuz geceler.

Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla. Süslemeyeceğim harfleri adına oluşturanların dışında. Dökmeyeceğim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk. Beni tara. Bitsin. Hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım, yaralarım çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi. Gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seninle.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: geleyim vur tam yerine.
1: Neden?

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınızda, malınızda Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

24 saat sadece hit müzik. Radyo Ses Eskişehir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres

0: olan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Şeri Eskişehir'e gelin. Sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Şeri modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Şeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Şeri Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Şeri Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir. Beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir. Araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuk'a gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahlar.
2: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama, adres Baksan Sanayi Sitesi, numara 127, telefon 340 61 62, 340 22 72.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Eskişehir'e gelin. Sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai Çetaş Eskişehir'de açıldı. Hyundai Çetaş Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir. Beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir. Araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai Çetaş Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai Çetaş Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 06 05.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
4: Evinize en uygun tüller.
5: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
4: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Babacan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nisan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Erken Showtime.
1: Bayanlar, baylar, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan 0 kilometre
2: üstelik de cillop gibi
1: yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
3: Susun başlıyor.
4: Arif Bey, bu tarafa lütfen.
1: Muhabbetine bayılacağınız,
5: enerjisine şaşıracağınız,
1: güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz,

0: Saklamaya gerek yok. Yavrum soruyorum kendime, iyi misin oğlum diyorum. Vallahi bak, iyi değilim, kötü de değilim. Moralim bozuk gibi ama değil gibi. Yavrum mutlu desem mutlu değilim. Bir garip ruh hali var, hakikaten söylüyorum. Her şeyde üstüme geliyor kardeş. Malumunuz en son bahsettik, böyle bir diş problemimiz vardı. Bir tanesini çektirdik. Ama sanırım yanlış dişi çektirdik. Benim tesellim de şu oluyor. Diyorum ki çektirdiğimizde acıyor demek ki yani. Valla bilmiyorum. Hala böyle bir diş problemimiz var. Neyse dur, başlar başlamaz ağlamayalım. Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Kurban olduklarım. Siz umarım iyisiniz, umarım keyiflisiniz. Hep söylüyoruz, kötü giden bir şeyler varsa onlara dur demenin en doğru zamanı. Gerekçe Arif Güven Showtime, kurban olduğum radyonda. Memlekette ne oluyor ne bitiyor? Gezegende ne oluyor ne bitiyor? Mümkün olduğu kadar kendimizi penceremizden elbette kulaklarınıza getirmeye çalışacağız. Şu teşekkürname kısmını öyle bir aradan çıkartıyorum. Canım kardeşim, dinlemek için bugün de elbette Arif Güven Showtime'ı tercih eden bütün güzel insanlara çok çok teşekkürler gençler. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar, çok çok paralar kazandığınız keyifli günlerden birisi olsun. Seyir halinde olanlara canım kardeşim, kurban olduklarım, kazasız belasız cezasız yolculuklar aynı zamanda. Şunu da söyleyelim ki hem benzine hem de canım kardeşim motorine bu defada kur farkı zamı geliyor, bilginiz olsun. Evet abi. Yani canım kardeşim, benzine ve motorine yine bir zam var. Yavrum dinlenip zam yapıyorlar, öyle söyleyeyim. Son racıma bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, sağlık çalışanlarımıza, ev hanımlarına, çiftçiye, emekliye, oğlum Arif Güven bak ben de çalışıyorum diyen, özellikle açık mekanlarda çalışmak zorunda kalanlara Allah sabırlar versin. Bak canım kardeşim, böyle bir fotoğraf yollamış. Abi bizi de diyor söyle. Alnımdan diyor ter akıyor. Dedim senin de alnındansa iyi. Benim yavrum. Vallahi bak saçımdan tıp diye düşüyor enseme. O kadar sıcak. Dolayısıyla aman ha. Uzmanlar da sürekli uyarmaya devam ediyorlar. Canım kardeşim, olabiliyorsa yaşlılar, olabiliyorsa ne bileyim abi çocuklar, işte kalp rahatsızlığı olanlar mümkün olduğu kadar güneşin böyle ışıklarının dik olduğu zaman diliminde dışarıya çıkmasın. Ki meteorolojiden bak, meteoroloji bir uyarıda bulunmuş bugün, diyor ki yüksek sıcaklıkların ardından diyorsun aşırı sıcaklar geliyor şimdi. Sonra ne geliyor yavrum? Sonra da herhalde aşırı sıcaklıklardan sonra kavurucu sıcaklıklar, buhar edici sıcaklıklar. Evet. Dur bak, hazır sıcaklıklardan bahsetmişken şunu da söyleyeyim. Yavrum memlekette mangaldan kaynaklı, hakikaten söylüyorum, 15 küçük yangından bahsediliyor. Ya yaktığınız şu ateşi niye söndürmüyorsunuz güzel kardeşim? Bak yere çöp atmayı falan geçtim abi. Yere çöp atmayı geçtim. O kadar kendinizi zorlamayın ama bari şu ateşleri bir söndürün ya. Kurban olduklarım, hesap edin ya. İlk çağlarda bile insanlar söndürüyordu yani. Gerçi hoş, biz bu Covid muhabbetine 21. yüzyılda ellerimizi yıkamayı, insanların yüzüne hapşırmamayı daha yeni öğrendik biliyorsunuz yani. Evet. Velhasıl sıra geldi yere tükürmemeye, yerlere çöp atmamaya, şu mangal ateşimizi de söndürmeye. Olacak, yavaş yavaş normal insan olacağız inşallah yani. Ne diyoruz? Onuracıma dur canım kardeşim. Bütün klavye kahraman arkadaşlarım, hakikaten söylüyorum, çok çok teşekkür ederim. Program başlamadan önce gelen mesajları okuyorum. Keyfim yerine geliyor. Sağ olun, var olun. Bir dünyada geçmiş olsun mesajımız var. Herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Sağlık her şeyin başı abi. Velhasıl buradayız. Başlayalım yavrum, başlayalım. Canım kardeşim, ne diyelim duyanlara, duymayanlara, soranlara, sormayanlara. Bugün de aslanlar gibi Arif Güven Showtime elbette radyonuzda.
1: Arif abi iyi yayınlar. Seni dinlerken var ya, kızgın kumlardan senin sulara atlar gibi oluyorum abi.
2: Manavgat'ta seni dinliyoruz, yanıyoruz Arif abi.
3: Arif abi, adını yollara yazdım. Herkes dinlesin.
4: Arif kardeşim, arkadaşlar çaya gidelim diyor. Ben seni bırakıp gidemiyorum. Hala tesviyedeyim.
5: Arif Güven Showtime.

0: Özgüven Showtime.
1: Şimdi sevgili dinleyenler, havasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberlerine bakmadan önce biliyorsunuz ki plan program belli. Yavrum şimdi yoklama zamanı, sosyal medya adreslerimizi hatırlatma zamanı. Evet abi, plan belli, program belli. Evet. Şimdi bu nedir, dur bakayım. Eyvallah canım kardeşim, bakacağız mesajlara. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bir daha söylüyoruz, 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa Instagram adresimiz elbette belli. Canım kardeşim, programımızın adıyla bizi bulabiliyorsunuz. Arif Güven Showtime yazdığınızda mutlaka çıkacaktır. Twitter @ Arif Güven. Neredeyiz? Kimlerle birlikteyiz? Bakacağız. Bu nedir? Nevzat'ınla başlayalım. Kurban olduğum, hoş geldin kral. Bugün iyi misin? Vallahi fena değilim ama dediğim gibi yine böyle bir ağız problemi kaldığı yerden devam ediyor. İyi yayınlar dilerim. 139 Nevzat kardeşim, bugün de yaz yoklamaya. Mehmet abimize selam olsun. Buyurun, Antakya'dan selamlar abi. Bursa merkez burada. Kahramanmaraş selam olsun. Burhaniye aynı şekilde, kurban olun. Kırklareli'nden selamlar abi. Mardin burada, Tokat burada, Bandırma burada, Yalova burada. Afyonkarahisar selam olsun. Eskişehir burada abi. Ünye, İzmir merkezden yaz yoklamaya Bilecik selam olsun. Karaman, Çorum, Kapaklı, Çerkezsaray. Buyurun, Çanakkale Biga selam olsun. Samsun, Bafra aynı şekilde. Yozgat, Sorgun. Londra bizlerle birlikte, Nazilli'miz kurban olduğum, Aydın Nazilli, Şilifke, Elbistan yaz abi yoklamaya, Erzincan, İnegöl selam, Edirne selam, Keşanım, Adıyaman merhaba, Antalya Side'den selamlar. Vallahi yine toparlanmışız gençlik, herkese çok çok teşekkürler. Bu ne, helal olsun haberim, Nevzat'ımızdan gelmiş. Buyurunuz, iyi yayınlar diliyorum. Nasıl oldun? Vallahi işte yani programın başındayken söyledim. Fena değil diyelim. Moralde bozmayalım. Bakalım. Canım kardeşim benim, fotoğrafını da yollamış. Ses kaydı var da dönüyor açılmıyor. Yemin ederim ki bizim için sürpriz oldu. Ay kurbalarım ya. Mutsuz bir şekilde işimize gücümüze bakıyorduk. Hoş geldin. Çok çok teşekkür ederim ya. Çiğdem'im. Hoş bulduk. Bu ne? O ne ya? 5 dakikadır yeğirme sesi gibi o Arif Güven Showtime sesini bekliyoruz. Hoş geldin abicim, iyi yayınlar. Canım kardeşim Hatay Yılmaz, çok çok teşekkürler. Toparlanmışız. Almanya'dan Hava bizimle birlikte. Buyurun, Ömer'imiz aynı şekilde Almanya'ya selam olsun. Merhabalar, ben Fatma Bolu'dan çok çok sevgiler, çok çok teşekkür ediyorum. Yine bir ses kaydımız var canım kardeşim. Bu da dönüyor açılmıyor. Merhabalar, merhaba. Uf maşallah, hakikaten söylüyorum. Mesaj değil, mektup gelmiş sevgili dinleyenler. Aydın'dan selamlar, çok çok teşekkür ederim. Bakayım. Beni unutma. Kimsin? Ben de buradayım. Londra'dan çok çok teşekkür ediyorum. İlk defa yazıyoruz. 2915 telefon numarasının son 4 rakamı, adını yazmamış. Teşekkürler. Bakayım. Babacığım ilk defa yazanlar. Hafız. İyi yayınlar diliyoruz. İstanbul burada. Eyvallah canım kardeşim. Selamun aleyküm Arif Güven. Ben Mustafa. Mustafa'cığım hoş geldin. Ah be kurban olduklarım, bir de şu mesaja adınızı yazsanız, neredesiniz onu yazsanız çok mutlu olacağım. 50-67 telefon numarasının son 4 rakamı. Merhabalar, Yalova'dan sevgiler. Merhaba Arif abi, Eskişehir'den. Aşçı Engin abi, canım kardeşim benim, hoş geldin. Bergama'dan Erkan'ım mesaj yollamış. Ben de buradayım abi, beni de yaz. Kimsin sen kurban olduğum? Bu ne, dur bakayım. Emre mi yollamış? Diş ilaçları geliyor. Eyvallah kardeşim benim. Geçmiş olsun Londra Konca'ya. Çok çok teşekkürler. Bugün nasılsın? Albin de...

0: Nasıl? Sevgili dinleyenler, şöyle bir şey yapacağız birazdan da. Kurban olduğum birazdan da şöyle bir haber başlıkları gelsin. Bakalım memlekette ne oluyor, ne bitiyor. Sakın şimdilik hiçbir yere ayrılmayın.
1: Çorum'dan selamlar Arif abi. Seni iple çekiyoruz vallahi. Zaman geçmiyor burada. Çorum'dan selamlar tekrardan.
2: Beni çok mutlu ediyorsun ya. Senin isim böyle.
3: Arif, dedikodu mu yapma. Dışarıda da dinliyorum seni, merak etme.
4: Arif Güven Showtime.

0: için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon: 0222 606 0605.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
0: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon: 0222 606 060.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon: 0543 568 5747.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı

0: Esküven Showtime.
1: Şimdi şöyle bir haber başlıklarına bakalım. Memlekette ne oluyor ne bitiyor? Canım kardeşim, Türkiye'de en çok kullanılan emoji belli olmuş. Malum sosyal medyada birbirimize böyle emojiler yolluyoruz. Bizim memlekette en fazla kullanılan emoji, hani gülmekten gözümden yaş geldi emojisi var ya, işte bu olmuş abi. Evet, çünkü malumunuz her şeye gülmekte üstümüze yok yani. Ya da gülüyoruz, ağlanacak hali bize, öyle söyleyelim. Başka ne oluyor ne bitiyor? Sevgili dinleyenler, nohuttan bahsediyoruz ve derler ki nohut fakir yemeği olmaktan çıktı. Yakında sorumuz Çinliler gibi olacak. Ne bulursak onu yiyeceğiz yemin ediyorum. Gidişat onu gösteriyor. Şimdi her şeyin bu kadar pahalı oluyor olması bazı medyada dile getirilmiyor. Bak şimdi onlar şöyle haberler yapmaya başlamışlar. Bugün mesela diyor ki tavuk ciğeri faydaları nelerdir? Tavuk ciğeri hangi hastalıklara ve neye iyi gelir? Kan yapar mı? Haber bu, yemin ediyorum. Sağlıklı yaşam için düzenli ve dengeli bir şekilde beslenmenin önemi oldukça büyüktür demiş. Özellikle sporcular ve diyet yapanlar tarafından kalori hesapları yapılırken besin değerleri sıklıkla araştırılır. He, öyle yapıyoruz, doğru söylüyorum. Son dönemde tüketimi artmış olan gıdalardan bir tanesi de tavuk ciğeriymiş yavrum. Tavuk ciğeri de sporcular ve diyet yapanlar tarafından merak ediliyor. Pek çok faydası olan ve ekonomik bir protein kaynağı olarak bilinen tavuk ciğeri yemenin sağlıklı... Ya arkadaşım, yeme beni, ne protein kaynağı ne bilmem nesi yani... Tavuk ciğerinin faydalarını bize yazmışlar. Oğlum ucuz, o yüzden insanlar onu alıyor yani. Normalde bir şeye benzemiyor ama yokluktan ileri. Dolayısıyla lezzetliymiş deyip böyle teselli vermeye çalışacağız yani. Yakında yemin ediyorum sevgili dinleyenler, baharatlayıp taş yiyeceğiz gibi geliyor bana. Oğlum tavuk ciğeri ne be? Yemin ediyorum eskiden kediye köpeğe mama veri gibi veriliyorduk abi. Şimdi popüler mi olmuş? Ha? Bak yiyenlere kesinlikle saygım var. Ancak malumunuz popüler olmasının tek sebebi hakikaten söylüyorum alım gücünün düşük olması. Haberi öyle yapmışlar. Nohut fakir yemeği olmaktan çıktı. Başka bir haber. Bir de bir medya var ki o hiç böyle şeyler konuşsun istemiyor. Tavuk ciğeri faydaları haberi vermiş bize. Geçelim. Ne oldu? Geride bıraktığımız günlerde malumunuz sevgili dinleyenler, TÜİK biliyorsunuz ki eşek sayısı sayıyordu. Eşek sayısında düşme vardı. Şimdi artışı olan bir şey yok mu? Bizim memlekette her şey artıyor. Türkiye'de sevgili dinleyenler, ayı popülasyonu artmış. Ve derler ki herkes bir yerlerde rastlamaya başladı. Haber budur. Bu arada gerçekten bir gerçek ayıdan bahsediyoruz. Hani uf, ayı gibi şey yapma ya. Uf, oradaki ayı değil yani. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde sıkça görünmeye başlayan ayılar risk haline gelmeye başladı. Profesör Doktor Sağdan Başkaya ayı popülasyonunun çok ciddi bir şekilde arttığını belirterek demiş ki ayı artık her yeri sarmaya başladı. Sahilden başlayarak dağların tepesine kadar her yerde karşımıza çıkmaya başladılar. Eskiden hiç görünmeyen yerlerde artık görünmeye başlamış. Şikayetler de artmış. Haberin başlığı da bu. Türkiye'de ayıların sayısının arttığı belirleniyor. Ben bu haberi bir arkadaşıma yolladım. Dedim oğlum bunlar seni nereden biliyorlar? Tabii canım, Türkiye'de ayı sayısı artmış. Dedim bana bilmediğim bir şey söyle ya. Buyurun. Bak, Adıyaman Üniversitesi Rektörü diyorsun değil mi? Adıyaman Üniversitesi Rektörü. Profesör Doktor Mustafa Talha Gönüllü demiş ki skandal bir fetva. Kadınlarla tokalaşmak ateş tutmaktan daha korkunçmuş diyor. Bunu söyleyen Adıyaman Üniversitesi Rektörü diyorsun. Bilimin yuvası adeta yani. Şu arkadaşlara bunu anlatamıyoruz. Yani kadının elini sıkanı değil, kadının boğazını sıkanı konuşmanız lazım size ama nerede yani? Var kurban olduğum bir dünya haberimiz var. Olabildiğince relax, gerekçesi belli. Çünkü yavrum saate bakıyoruz, zamanımız da var.
2: Seni seviyor muymuşuz? Abi sana olan sevgimiz dolar gibi artıyor vallahi yani. Daha ne olsun be?
3: Arif, bu yayın saatlerinde bir çözüm bul kardeşim. Arif yetmezliğinden hastaneye yatıracaklar bizi.
4: Arif abi, seviliyorsun sen. Ama da çok da bekletiyorsun bizi be abi be ya.

0: buradayız burada. Sevgili dinleyenler, şöyle bir haberlere bakalım. Memlekette ne oluyor ne bitiyor? Buyurun. Bursa'da arabaya sprey yazıyla karımı aldattım yazılmış. Bu ne abi? Bursa'da arabanın üzerine sprey boyayla yazılan ifadeler şaşkınlık yarattı. Kesin karısı yaptırmıştır abi. Bursa'da çekildiği ifade edilen görüntü sosyal medyada büyük etkileşim aldı. Büyük beğeniyle paylaşım alan görüntülerde bir arabanın üzerine sprey boyayla kocaman karımı aldattım yazıldığı görüldü. Aldatmayı geçtim, hakikaten şuydu. Arabaya yazık olmuş oğlum ya. Bir de hayırdır? Karısını arabayla mı aldattın? Yani yavrum, arabanın suçu ne, anlatabiliyor muyum? Araba demişken malumunuz bu ısırılmış elma şeklindeki telefonun firması sevgili dinleyenler araba üretmeye karar vermiş. Muhtemelen de doğayı koruma adına tekerleklerini ayrı satarlar bunlar. Abicim onlar araba yapmasın, yemin ediyorum 3 ayda bir güncelleme gelir. 2 yılda ömrünü doldurur. Yeni arabayı piyasaya sürerler. Düşünsene, araba alıyorsun, 3 yıl sonra yazılım güncelleniyor. Gaza basıyorsun basıyorsun 70'i geçmiyor abi. Ne bileyim, pili falan bitiyor. Neyse. Buyurun, kaybolan 6 yaşındaki kız çocuğu ekipleri alarma geçirmiş. Yavrum sonra bir bakmışlar ki çocuk koltuk arkasında uyuyor kalmış öyle. Hep böyle haberler okuyorum. Finalde güzele bağlanmış, tatlıya bağlanmış hikaye. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kaybolduğu ihbarı üzerine karada ve su kanallarında aranan 6 yaşındaki çocuk evde koltuk arkasında uyurken bulundu. Aile de hiç eve bakmamış mı kurban olduğum yani. Edinilen bilgiye göre Silvan ilçesi Malabadi mahallesinde 6 yaşındaki kız çocuğunun kaybolduğu ihbarı üzerine sağlık, kolluk kuvveti ve AFAD ekipleri hemen olay yerine sevk edilmiş. Ekipler çocuğu karada aramışlar. Kaybolduğu yerin yakınlarından geçen su kanallarında çalışmalara başlatmışlar. Sonra işte kurbağa adamlar çalışmayı sürdürmüş. Arabalara destek ekip olarak Batman İtfaiyesi ve Dicle Üniversitesi araba kurtarma ekipleri sevk edilmiş. Sonra tüm ekipler kayıp çocuk için seferber olurken aile bir kez daha eve yönelip arama yaptığında çocuğun koltuğun arkasında uyuduğunu görmüşler. Canım benim. Pireli tatlıya bağlanmış hiç olmasa. Bak, eve akraba gelince küçükken benim ortadan kaybolma performansım da buydu. Valla ben de koltukların arkasına saklanıyordum. Ne oluyor, ne bitiyor? Memleketin olmazsa olmazı elbette hırsızlık haberleri. Şöyle bir bakalım. Sevgili dinleyenler, Arsuz Belediyesi demiş ki bisiklet yolumuzu motorlu taşıtlardan ayıran, evet yavrum, demir bariyerleri çalmışlar. Aynen öyle. Twitter üzerinden böyle bir açıklama yapılmış. Arthur Belediyesi demiş ki demir bariyerlerimiz çalındı. Arsuz, özür dilerim. Arthur deyip diyorum, Arsuz. Arsuzluğun da bu kadar, öyle söyleyeyim hatta yani. Nasıl bir millet olduk hakikaten söylüyorum. Geride bıraktığımız günlerde kilisenin çanı çalınmıştı. Yoldaki demirleri çalmaya başlıyoruz artık yani. İlginç. Şunu da verelim o zaman. Önce hırsız deyip dövdüler, sonra da tokalaşmışlar yani. Diyarbakır'da alışveriş yapmak için mağazaya gelen 17 yaşındaki bir genç görevliler tarafından hırsızlık yapmakta suçlanarak darp edildi. Darp olayının ardından gençlerin hırsızlık yapmadığını anlayan mağaza çalışanı Ş.A ile tokalaşıp konuyu kapatmak istemiş. Çocuk da vazgeçmemiş haklı olarak, ki helal olsun. Bilip bilmeden canım kardeşim. Ne güzel ya. Önce hırsız deyip dövdüler, sonra tokalaştılar yani. Var dostlar, var. Bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Olabildiğince relax. Gerekçesi zamanımız da var.
1: Arif Güven. Adamın dibisin Arif. Google'a adam yazdım. Senin fotoğrafın çıktı.
2: Arif abi, kolay gelsin. Manavgat'ta postacıyım. Seni dinleyeceğim diye araçtan çıkmıyorum. Sürekli şikayet geliyor bana. Ben de bütün sorumluluğu sana atıyorum. Bilgin olsun.
3: Canciğer, bir şey merak ettim. Cumartesi pazar programın olmadığı için farklı radyoları dinliyorum mecburen. Ya adam saymaya bir başlıyor. Yapımcı, programı hazırlayan, defteri getiren, kitabı götüren, sesi açan, sesi kapatan, sanırsın ki Fenerbahçe'nin kadrosunu sayıyor. Abi, sen yalnız mı çalışıyorsun? Sen yalnız.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model

0: Haydi kurban olun bayanlar baylar.
1: Baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
0: Bu uğurdayız sevgili dinleyenler. Havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memlekette olup bitenlere şöyle bir bakalım. Buyurunuz, hükümlü olduğu cezaevinin ankesörlü telefondan yavrum dolandırıcılık yapmış. Sinop'ta dolandırıcılık suçundan hükümlü M.V. 47 yaşında cezaevinin ankesörlü telefonuyla aradığı hayvancılıkla uğraşan D.K'ye kendisi de 50 yaşında kendini doktor olarak tanıtıp keçi isteyerek dolandırdı. Abi adamdaki hakikaten söylüyorum yani bu adama bence madalya verilmeli. Arşimet şey demiş ya, bana bir kaldıraç verin dünyayı kaldırayım demiş ya, bu arkadaş da diyor ki bana bir telefon verin diyor dünyayı dolandırayım yani. Her şartta verim alınan eleman işte bu. Adam cezaevinde ankesörlü telefonla yine dolandırıcılık yapmaya devam ediyor abi. Evet abi, her şartta verim alınan eleman bu. Tıpkı bu radyonun Arif Güven'i. Buyurun, düğünler dernekler devam ediyor. Allah akıl fikir ihsan eyle yarabbim. Çünküsü yavrum, Bursa'da damada tayt giydirip çamaşır yıkattılar diye böyle bir haber var. Ya bu geleneklere, göreneklere yavrum, hani güzel olanlara eyvallah da bu nedir ya? Bursa'da bir düğünde damadı arkadaşları tayt giydirip çamaşır yıkatmış. Kadın atletiyle oynatılan damadın göbeğine ise rujla gelinin adı yazıldı. Ben hakikaten sadece tayt giydirip çamaşır yıkatıldığı zannediyordum. Haberin detayları başkaymış abiciğim. Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde Ürünlü mahallesinde yapılan düğünde damada adeta Çin işkencesi yapıldı. Damada gelin almak için gittiği kız evinin önünde kadın kıyafetleri giydirildi. Rezillik bir. İkinci level, leğende çamaşır yıkatılıp oynatılan damadın karnına rujla gelin ve damadın isimleri yazıldı. Benimki de mümkün değil abi. Sebep kıldan gözükmez zaten ya. O anlar kameralara an be an yansıdı. Ya hakikaten söylüyorum. Benim böyle arkadaşlarım olsa valla eziyet ve işkence suçlarından arkadaşlarıma yemin ediyorum soruşturma açarım. Ya da ne bileyim abi, bunlar oğlum öyle söyleme, adettendir, bizim adetlerdir bunlar falan derseniz, şöyle söyleyeyim bak, bir şey söyleyeceğim. Adriana Lima, gerçekten söylüyorum bak, senin için yanıyorum, senin için ölüyorum deyip gelse de yine ben bu rezilliği kabul etmem abi. Yine ne bileyim abi, Adriana Lima ile evleniyor olsam bile kadın kıyafeti giyeceğim. Çamaşır yıkayacağım. Göbeğim açık olacak. Göbeğime rujla. Yavrum hakikaten söylüyorum. Adriana Lima yazacaklar. Yani. Kabul etmem abi. Ne oluyor orada, bitiyor memlekette. Mümkün olduğu kadar elbette kulaklarınıza getirmeye çalışıyoruz. Canım kardeşim, bu arada hani es geçiyoruz ama sürekli böyle bir zam haberleri durumu söz konusu. Ekmek ve simide zam. Bu ne makinesi? Bir makine fotoğrafı yollanmış. Arif Başkan, gel senin şu diş olayını çözelim. Freze var. İlk müşterim sen oldun. Canım kardeşim. Emrah yollamış ya. Çok çok teşekkür ediyorum. Haber mi yollandı? Bakayım bu nedir? Evet ya. Ya şimdi şu Ebrar Karakurt malibunuz. Akit gazetesi tarafından hakikaten hedef gösterildi. Yani hiçbir şey söyleyesim gelmiyor. Biliyor musun? Vallahi söylüyorum. Hiçbir şey söyleyesim gelmiyor. Çünkü malum ben bu medyayı hiç, yani bu medyayı hiç dikkate ve kayıla almıyorum abi.
2: Arif, antidepresan gibisin. Seni dinlemeye başladıktan sonra antidepresanları bıraktım koçum.
3: Biz senin çiçeğin, sen bizim toprağımızsın. Ne kadar verimli topraksın ki çiçeklerin hiç solmuyor Arif Güven. Sevgi ve saygılarımla, İstanbul Pendik'ten doğan
4: Arif Güven. Şovta.
5: Arif abi, adamın dibisin, dibi, evisin dibi. Bir gün boyunca duramayayım sensiz. Hafta sonları da eski programlarını atıp flash'tan dinliyorum abi.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.

0: Füvön Showtime. Ve Showtime bayramı yüz kaldırabildiğin kadar eğlence devam ediyor. Bu nedir? Kamyoncular kontak kapattı. Mersin'de kamyoncular akaryakıt ve yedek parça fiyatlarında arttırılan ÖTV zamlarının ardından kontak kapatma eylemi yapmışlar. Lojistik firmalarına taşeron olarak kısa mesafe taşımacılık hizmeti veren kamyoncular Mersin limanından konteyner çekmeyi durdurmuş diye böyle bir haber var. Bir de nerede vardı? Şanlıurfa mıydı? Doğru mu hatırlıyorum? Al bak bulduk. Şanlıurfa'da akaryakıt zammını kontak kapatarak protesto ettiler diye böyle bir haber de var. Şanlıurfa'da benzin ve motorine ard arda yapılan zamları protesto eden vatandaşlar kontak kapatarak çevre yolunu ulaşıma kapatmış. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yol bir süre sonra polis ve jandarmanın gelmesiyle yeniden trafiğe açıldı. Haberimizde var. Bu nedir? Şuna bir bakalım. Buyurun. Karga umumi tuvaletin kasasında kasiyerlik yapıyor diye bir haber var. Ağzını açıp para koymalarını bekliyor, vermeyenleri de uyarıyor. Kargaya bak. Bir de kolonya tutsa tam olacak yemin ederim. Yani. Şanlıurfa'da umumi bir tuvaletin kapısında kulübede bekleyen müşterilerden para alan karga müşteriler geldiğinde ağzını açıp para koymalarını bekliyor. Para vermeyen müşteriler ise ses çıkartarak uyarıyormuş. Allah Allah. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde umumi tuvalet işleten İsmail Atmaca yaklaşık 1,5 ay önce ağaçtan düşen yavru bir kargayı görüyor. Yavru karganın yuvasını bulamayan Atmaca işlettiği tuvaletlerin önünde kulübeye götürüp beslemeye başlıyor. Karga yavrusunu gündüzleri iş yerine götüren Atmaca akşamları ise eve götürüp beslemeye devam ediyormuş. Ah ne güzelmiş ya. Dur bakayım demiş ki. Ben burada oturuyordum. Ağacın altına düştü. Ağacın altına düşünce burada ben daha önce kedi besliyordum. Kediler yemesin diye bunu diyor sahipleneyim dedim. Şu anda 1,5 aydır ben de başka bir yere gitmiyor. Annesi ve babası gelip karşıdaki ağaçtan bizi takip ediyor. Günde birkaç defa da diyor gidip geliyorlar. İyi, ne güzelmiş yani. Şimdi sıkıldığımızda, bunaldığımızda canım kardeşim malumunuz günün konusunu veriyoruz. Günün konusu hakikaten söylüyorum keyifli olacak. Ben bunu ara ara söylüyorum çünkü... Yavrum gelen mesajlar oluyor dinleyicilerden işte yani benim bu yaptığım iş hakikaten meslek olarak gözükmüyor mu ne bileyim. Hep böyle keyifli yanlarımızı sizlere burada sunduğumuz için böyle bir durum söz konusu oluyor işte. O Arif Güven bu hayatta işin iş valla mesajları geliyor. Ne bileyim işte yaşıyorsun bu hayatı mesajı geliyor. Yaşıyorsun Arif Güven bu hayatı. Dur yaşıyorsun demişken şunu da aklıma geldi. Dün mü vardı gazetede? Şimdi Çaycı Hüseyin'i biliyorsunuz canım kardeşim. Çaycı Hüseyin. Çocuklar duymasında meşhur olmuştu ve bu arkadaş bizim bu sosyal medyada niye bu arkadaşa taktıysa sürekli ara ara Çaycı Hüseyin öldü haberleri yapıyorlardı hatırlıyor musunuz? Adam da her seferinde çıkıp ya arkadaş ben ölmedim şeklinde kendisini ispatlamak durumunda kalıyordu. Ne olmuş biliyor musunuz? Kamuoyunda Çaycı Hüseyin olarak bilinen oyuncu Alparslan Özmol hakkında düzenli olarak yapılan öldü haberleriyle ilgili yargı yoluna başvurmuş. Demiş ki bundan sonra beni öldürenlere hakikaten şeyim ben miyim? Yani mahkemeye vereceğim yani. Kendisi de avukat da tutmuş. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi Çaycı Hüseyin'in haberini görünce dedim ki bu sefer gerçekten öldü herhalde. Adam. Peki bir şey söyleyeyim. Gerçekten ölürse ne olacak acaba? Velhasıl şimdi dur konuyu çok dağıtayım. Diyorum ya işte hani mesajlar geliyor. Yaşıyorsun bu hayatı Arif Güven falan diyorlar böyle. Canım ciğerim. Velhasıl bu aslında bir nevi şu durum. Bak küfür etmeden laf takma durumudur babacığım. Biliyorsunuz değil mi? Hayat sana güzel. Oo, işte bu dünyada işin iş yok. Bu dünyada işte kebap gibisin bilmem ne falan peşman. Bunların hepsi bilenler mutlaka biliyorlar. Hayatın içinde böyle laflar abi. Küfür değildir. Ama hani duyduğun zaman da sen de böyle bünyende böyle küfür etkisi yaratır mı yaratır. Buradan yola çıkarak soralım bakalım. Canım kardeşim küfür olmadan bünyede küfür etkisi yaratan sizin aklınıza gelen hangi cümleler var? Yani biri size bunu söylediğinde... Abi bende bu küfür etkisi yaratıyor falan. Dediğiniz ne var? 0530-071-4355 Mali Bunus Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. Yani şey diyorlar bir şeye üzülüyorsun mesela. Yavrum hakikaten üzüntülüsün, mutsuzsun. Sallıyorum arkadaşına anlatıyorsun mesela. Şey diyor sana. Buna mı üzüldün diyor. Ya işte bu küfür değil mesela. Ama küfür etkisi yaratmıyor mu sende yani? O an valla küfür edesim geliyor yani. Buna mı üzüldün diyor. Yavrum işte evet buna üzüldüm yani. Ne yapayım? Muhtemelen konu anlaşılmıştır. Dediğimiz gibi çok da güzel örnekler gelecektir eminim. Küfür olmadan ama duyduğunda sende küfür etkisi yaratan bir cümle. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Canım kardeşim yazınız yollayınız.
1: Arif Güven'i dinlemeye devam. Samsun Bafra'dan herkese selam.
2: Ben Konya'dan Mustafa abi. Bir yıllık evliyim abi. Bütün bekarlara sesleniyorum. Herkes evlensin abi. Kimsenin benden daha fazla mutlu olmasını istemiyorum abi.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Özgüven Show'da.
1: Sevgili dinleyenler, malum bunu hep söylüyoruz. Olayı böyle bir futbol maçı gibi düşünürsek bu dakika itibariyle biliyorsunuz ki kale değişikliği oldu. Bir bu kadar daha sizlerle birlikteyiz. Şimdi günün konusunu dostlarımıza verdik. Küfür olmayan ama duyduğun an itibaren ne bileyim abi bünyende küfür...

0: Kitap numarası yavrum olmasa deli miyiz niye verelim yani? Not alacak olan arkadaşlarımız için bir kez daha yavaş yavaş verelim. Çünkü sürekli isyanı var bunun. Abi numarayı çok hızlı veriyorsun, alamıyoruz. Yavrum doğru söylüyorsun da 8 yıldır veriyorum yani. 8 yıldır veriyorum yani. 0-530-071-4355. Anlaştık. Bakalım neler yollamışlar. Çiğdem'im yollamış. Diyor ki boğazımda kitle var. Onun için de ilaç tedavisi görüyorum. Eltim bana senin hastalığın demek ki ben migren hastasıyım diyor. Anama sövmüş gibi oluyor diyor. Ya biz dert yarıştırmaya hakikaten söylüyorum. Çok seviyoruz abi. Desen ki adama bak benim burada sivilcem var. Adam hemen şey diyor. Olur mu? Benim burada 3 tane var. Hani... Bak canım kardeşim ne güzel. Diyor ki bir fırıncı olarak kışın herkesin işin işlemesine ayar oluyorum. Sanki diyor bu işin yazı yok. Doğru söylüyorsun. Babacığım kışın hakikaten söylüyorum fırıncı olacaksın. Yazın. Yazın da bana kalırsa morg bekçiliği yani. İçerisi buz gibi çıt ses yok kafada dinle işte. Canım abim benim kurban olduğum. Bak bu da küfür etkisi yaratıyor mu? Yaratıyor. İbrahim abim yollamış. Hani bir şey anlatıyorsun karşı taraf şey diyor. Hadi ya. Sadece bu kadar. Hadi ya. Evet ya. Senin saçların mı seyreldi veya alnın hep geniş miydi? Lan git diyesin var diyor. İsviçre'den Emrem yollamış. Bu ne dur bakayım? Bitin yavrusuna ne denir bilirsin abi. O iş bende. Eyvallah kardeşim benim. Sen kilo mu aldın dediklerinde küfürün kralıymış gibi geliyor bana. Aynı hissiyat bende de oluyor biliyor musun? Davul bile dengi dengine. Evet ya bunu söylediklerinde vallahi insan bir bozuluyor yani. Davul bile dengi dengine oğlum. Küfür olmayan ama küfür etkisi yaratan bir cümle. Bak bir şey yapıyorsun mesela. Hani onun iyiliği için yapıyorsun. Sonra diyorsun ki bak ben senin için böyle bir şey yaptım ama ya diyorsun. O da karşı tarafta şey diyorsa. Yapmasaydın. Yemin ediyorum küfürün tilla olmuş ya. Bir şey yapıyorsun. Ya yapmasaydın diyor ya. Bünyede küfür etkisi yaratan bir cümle. Ekonomi güzel. Buna mı üzüldün? Bak bu da geldi. Evet buna mı üzüldün? Ya da bak bu da küfür etkisi yaratıyormuş. İdil yollamış. Diyor ki olanı biteni anlatıyorum diyor. Karşı taraf şey der ya böyle. Sen anlatırsın. Abartıyorsun. Evet bu da küfür etkisi yaratır mı yaratır? Bazen cümleye bile gerek yok abi. Suskunlukla da insanın bedeninde küfür etkisi yaratan bakışlar olabiliyor. Eyvallah doğru söylüyorsun. Tartışıyorsun. Karşı taraf sadece peki diyor ya mesela. Bu da bende küfür etkisi yaratıyor demiş Emine. Gebeş kaplumbağa dedikleri zaman bende küfür... Gebeş kaplumbağa ne ya? Maaşını dolarla mı alıyorsun dediklerinde bende küfür etkisi yaratıyor abi. Vallahi güzel. Dediğimiz gibi günün konusu bariz belli. Canım kardeşim 0530-071-4355'te Arif Güven Showtime numarası. Küfür olmayan ama duyduğun an itibaren sende küfür etkisi yaratan bir cümle.
1: Tanrı diğer radyo programı yapanlara merhamet etsin. Çünkü Arif etmeyecek. Uşak'tan selamlar.
2: Arif abi benim görevim seni takip etmek abi. Çanakkale Çan'dan Furkan ben.
3: Hava ne kadar kapalı olursa olsun radyoyu açtığım anda günlük güneşlik oluyor.
4: Selam abi. Karaman'dan Mehmet ve Kürşat biz.
5: Arif Güven Showtime ekibi ve dinleyenleri. Ben Eskişehir'den Özlem. Keyifle sizleri dinliyorum.
6: Arif Güven Showtime.

0: Özgüven Showtime.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
2: Evet Çiçek, alkışlar. Şişir, alttan bir püşş diye sis verebiliyor muyuz? Veremiyor muyuz? Dandik radyomuyuz oğlum biz. Sevgili dinleyenler, Dandik FM'den hepinize merhabalar. Evet, malumunuz benim neden 70 yaşında isimli radyo programı kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi ne oluyor, ne bitiyor bakalım. Küfür olmayan ama duyduğumuz an itibaren küfür etkisi yaratan ne var diye sordum. Diyor ki ev ya da iş yerinde birçok iş yaptığını bildiğin halde ne iş yaptın dediklerinde... Küfür etmelerini geçtim diyor. Küfürün alasını hak ediyorlar. Hakikaten söylüyorum. Ne iş yaptın ki diyorlar ya. Uyuz oluyorum ben de. Bakalım bir şey olduğunda Almanya bizi kıskanıyor. Küfürün tilla. Şandalya selam olsun. Mesai bitimine dakikalar kadar iş kitlenmesi küfür etkisi yaratıyor abi. Doğru söylüyorsun ya. Bir de patronlar abi genelde şöyle bir şey olurdu. Ben daha önce mimarlık bürosunda çalıştım. EVT abi dolayısıyla sallıyorum 5'te işte işim bitiyor. Babacığım tam böyle bir toparlanıyorsun ve 5'te çıkmaya çalışıyorsun. Ne kadar da dakiksiniz falan diye laf sokuyordu böyle. Ne kadar da dakiksiniz. Bitti işte mesai. Ne yapayım Allah Allah. Yine duygularım kabardı. İşçiyiz, haklıyız, alacağız. Beni bir gün patronlarım galiba kapının önüne koyacak sevgili dinleyenler. Vallahi söylüyorum. Bakalım başka neler var. Bir ses kaydımız daha gelmiş. Kurban olduğum 16 saniyelik. Fakat dönüyor açılmıyor. Küfür olmayan ama duyduğunuz an itibaren küfür etkisi yaratan neler var? Bakayım. Bak diyor ki Fatih'im yollamış. Nerelisin diye sorduklarında abi ben doğuluyum. Söylüyorum teyze şey diyormuş. Olsun. Evet ya sektörde öyle biliyorsun değil mi? Ne iş yapıyorsun radyocuyum? Olsun. Bir de bana şey diyorlardı ilk başladığımda. Radyocuyum diyorum. Hobi olsun diye mi yapıyorsun diyorlardı. Şeye benziyor abi düşünsene. Koça gidiyorsun diyorsun ki ne iş yapıyorsun? Ya beyaz eşya falan hobi olsun diye mi bana? Bunu çocukken çok duyuyorduk doğru. Çocukların böyle bir kıyaslama durumu var. Bak bilmem kimin çocuğu senden yüksek almış. Bunu duyduğum zaman küfür etkisi yaratıyordu abi. Evet. Kilo vermişsin. Ama karakter olarak dediklerinde bende küfür etkisi yaratıyor abi. Cümle değil de istese canın... Anlamadım dur bakayım Yakup'um yollamış. Cümle değil de istese canımı vereceğim ağlarımın pes oynarken el kol hareketleri yapması beni çileden çıkartıyor yavrum. Anlamadım. Sana ne cümlesi beni diyor çileden çıkartıyor abi küfür etkisi yaratıyor evet. Bir de hani bak bu da çok doğru. Yavrum bir halt işlemiş bir kabahat işlemiş. Dolayısıyla da diyorsun ki ya kardeş niye böyle yaptın ya bak bu doğru değil bilmem ne. Anlatıyorsun sonra şey diyor ya. Ben buyum. Ben buyum kelimesi bende küfür etkisi yaratıyor abi. Bu da çok kötü. Eda yollamış. Ben seni kardeşim gibi seviyorum ama ya. Kafanda kuruyorsun cümlesi bende küfür etkisi yaratıyor abi. Doğru söylüyorsun. Anlatıyorsun şey diyor. Oğlum sen bunları kafanda kuruyorsun diyor. Direkt küfür. Faiz sebep ya bunu geçelim canım kardeşim eyvallah. Büşra yollamış. Küfür değil ama bende küfür etkisi yaratıyor abi. Mendil olsam burnumu bile silmem. Bu ama üzücü ya. Hakikaten kırıcı yani. Oğlum mendil olsam burnumu bile silmem. Şey diyorlar ya hani evladım olsa eldivenle severim gibi. WhatsApp'ta uzun uzun derdini ve durumunu yazıyorsun. Karşı taraf sana sadece aynen yazıyor. Abi bende küfür etkisi yaratıyor. Evet ya. Ben demiştim. Evet bu bazı durumlarda ki senin moralin bozuksa... Diyorsun ki işte böyle oldu. O da şey diyor işte. Ya ulan işte iki kelime moral ver yani. Ben demiştim deyip çekiliyor yani. Aynen kanka cümlesi bana küfür gibi geliyor abi. Sen bile ile başlayan bütün cümleler bana küfür gibi geliyor. Sen bile. Aa evet olabilir doğru söylüyorsun. Vallahi dostlar dediğimiz gibi günün konusu bu. Mesaj yollayan bütün dostlarımıza da çok çok teşekkürler. Gençlik ayrılmayın. Sebep buradayız.
3: Arif abi iş yerine geldim. Arabada oturuyorum. Vallahi inemiyorum. Seni dinliyorum diye.
4: Arif Güven. Ya sen olmadan ruta çıkamıyorum. İş yapamıyorum ya. Satış temsilcisiyim. Arabada inesim yok ya. Müşteri bağırıyor. Hadi gel. Yok diyorum Arif bitsin ya. Yeter. Vallahi billahi yeter. Bambaşka bir şeysin sen ya. Arif Güven. Şu anda.
5: Kolay gelsin Arif abi. Bu kadar enerjik ve mutlu olmayı nasıl başarabiliyorsun? Arif abi bize de söyle bunun yöntemini.
6: Moralim bozukken bile beni güldüren adam. Ben Hatay'dan Gülden.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir. Beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir. Araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Arif Güven Showtime.
1: Mesajlar. Mesaj yollayan bütün dostlara da çok çok teşekkürler gençler. Küfür olmayan ama duyduğunda sende küfür etkisi yaratan neler var? Bak evet, ses kaydı canım kardeşim olmamıştı da. Bak diyor ki, abi ben yıllarımı verdim mesleğime. Hiç iş makinesi görmemiş kişiler gelip bana akıl veriyorlar, en büyük küfür etkisi demiş ya. Biz bayılırız abi, hakikaten söylüyorum yani. Adamı bak şimdi kaleye geçirsen valla, kaledeki o kale ağına bakacak, diyecek ki bu kelebek ağının burada ne işi var diyecek. Ama futbolda ilgili hakem kesiyor. Baba vallahi söylüyorum, topa vurmasını bilmeyen adam babacığım antrenör oluyor bizim memlekette. Ben hiç karışmam. Bazı sektörlere de çok karışılır mesela. Bazı sektörler bu anlamda çok iyidir. Mesela sallıyorum pilotlar abi. Kimse pilota gidip akıl vermeye çalışmıyor. Çünkü bilmiyor neyin ne olduğunu. Tabii canım şey olur mu yani? Pilot, kaptan be, bilmem kaç bin fitte sabit uçsak olmaz mı falan der miyiz demeyiz abi. Ben de hiç karışılmasını sevmiyorum. Bazen bana da gelip şey diyorlar. Oğlum bak sana bir fıkra anlatayım, programda anlatırsın. Yavrum yıllardan beri radyo yayını yapıyorum. Ben yayında fıkramı anlatıyorum, kurban oldum ya. Sana bir şey anlatayım abi diyor, programda kullanırsın. Bak çok komik bir şey oldu. Bunu cenaze evinde duydum ben, biliyor musun? Bak pür dikkat sessizlik var. Adam yanımda gelmiş kulağıma. Çok komik bir şey oldu diyor, sana anlatacağım. Ya babacığım yeri mi sırası mı? Düşün, evde boyacı var abi, evi boyuyor. Gidip şey der misin ya, usta ya, bu duvarları diş fırçasıyla boyasak ya. Bırak adam yıllarını vermiş yani. Küfür olmayan ama küfür etkisi yaratan cümle. E hani diyete başlamıştın? Benim arkadaşlarım hakikaten söylüyorum ya, bu konuda çok acımasızlar abi. Biraz kilo alayım vallahi söylüyorum yani. Ne dedi la bizim Mosfos Sedat, bana bir şey demişti geçen akşam otururken. Ha? Yine domuz gibi mi oldun dedi, bir şey dedi. Dedim oğlum insan yumuşatır da söyler ya. Küfür olmayan, küfür etkisi yaratan, dolar dünden daha kuvvetli, yarın ve bugünden daha kuvvetli olacak. Bu mu yapacak o işi? Bu mu? Ben de diyor küfür etkisi yaratır. Evet ya, bu çok aşağılayıcı bir şey değil mi yani? Ha? Düşünsene ben radyo programı yapacağım desem birisine, bu mu yapacak o işi falan deseler bana, bozulur mu abi? Benim ama radyoculuğa başlama sebebim şuydu. Dedim ki oğlum bak, bu mal yapıyorsa ben kesin yaparım diye başladım. Bu da çok kötüymüş ya. Düşün abi, iki kişi bir yere gidiyor, sonra yolda seni görüyorlar, sen de onlara takılıyorsun. Velhasıl gittiğiniz kişi şey diyor, sen de mi geldin? Alperen yollamış, evlat olsan sevilmezsin lafı abi. Küfür değil ama küfür etkisi yaratıyor, doğru söylüyorsun. Ki abi bana sevmeyi hak etmiyorsun demişlerdi. Üstü yok herhalde. Sevilmeyi hak etmiyorsun. Kötüymüş. Sen bilirsin cümlesi bana genelde küfür gibi geliyor abi. Senlik değil pek. Bak bu da olabilir. Evet. Evlenmeden olmaz cümlesi. Gebeş kaplumbağa bir daha gelmiş. Elif'im okuduğum kurban olduğumda gebeş kaplumbağa ne demek abi? Ha? Baba ben de buna çok bozulurum biliyor musun ya? Düşün üç kişisin ve yanındaki sana dönüyor şey diyor. Ya özel bir şey konuşacağız, biraz gider misin diyor. Şimdi aslında yani tamam olabilir ama yavrum ne bileyim, kötü hissederim ben kendimi ya. Arif biz özel bir şey konuşacağız, gidebilir misin buradan dese biri, bozulurum açık ve net. Ben demiştim cümlesi. Aa bak diyor ki küfür değil ama ben de küfür etkisi yaratıyor. Cümle şu, çıkar telefonunu. Göster telefonunu. Evet doğru söylüyorum. Armut dibine düşermiş cümlesi. Ben de abi diyor ki küfür etkisi yaratıyor. Bak birader diye başlayan bütün cümleler bana küfür etkisi yaratıyor abi. Evet ya. Bak birader. Ben böyleyim. Küfür değil ama duyduğum andan itibaren bünyemde küfür etkisi yaratıyor. Nedir cümle bak. Kasiyerin size şey dediğini düşünsene. Kartınız reddedildi. Abi hakikaten yani insan çok bozuluyor ya. Ya da işte onaylanmadı. Bakiyeniz yetersiz. Mesela bunları duyuyorum. Şimdi aslında kızcağız ya da işte beyefendi kimse, canım kardeşim orada olup biten durumdan bahsediyor. Ama ne bileyim insan çok bozuluyor ya. Galiba bakiyeniz yetersiz falan diyorlar ya böyle. Allah'a şükür bana hiç kimse söylemedi de. Velhasıl durum bu. Var mesajımız. Oy oy oy. Birazdan mesajlara kaldığımız yerden kurban olduğum devam mı? Devam. Ayrılmayın. Geliyorum.
2: Abi Elbistan'dan selamlar. Abi müptelan olduk, güne sensiz başlayamıyoruz.
3: Selam Arif, ben Kadri. Lüleburgaz'dan İğneada'ya gidiyorum. Yollarda seninleyiz.
4: Selam Arif, soğuk bir Londra gününden her zamanki gibi trafikteyiz ve seni takip ediyoruz.
5: Selam Arif, ben de varım. Akçay'dan Beyhan.
6: Arif abim, seviliyorsun abim. İstanbul'dan Sefa.
7: Merhaba Arif, Nevşehir Avanos'tan selamlar. Seni çok seviyoruz. Bunu yayınlamazsan yayının kesilsin Arif. Bir de senden ricam, bu esprilerini kitap haline getir. Paraya para demezsin. Bu arada fikir benden çıktı. Paranın yarısı benim.
0: Arif Güven Showtime.

0: Trend Showtime.
1: Mesajlar, mesajlar, mesajlar. Son parti şöyle bir bakalım. Bütün mesaj yollayan dostlarımıza da elbette çok çok teşekkürler. Bugün de yalnız bıraktınız, vallahi söylüyorum. Küfür olmayan ama duyduğunuzda küfür etkisi yaratan ne var dedik. Laz Mehmet abim yollamış, diyor ki oğlumun aşk acıları olunca anlat bakalım derim. Sen aşktan meşkten ne anlarsın deyince küfür edesim geliyor ama olmuyor. Anasını çok iyi tanıyorum demiş. Ve diyor ki geçmişte bu kasaba benim kırdığım fındıkların kabuklarıyla kışın yakarak ısınıyordu. Fırlatma oğlum. Canım kardeşim. Emre mi yollamış? Evet ya. Onların tatili başlıyor İsviçre'den Türkiye'ye. Abi bana müsaade. Abim biz yola çıkıyoruz. İki gün yoklamada yokum. Devamsızlıktan kalmam inşallah. Selamlar Emre'cim. Canım kardeşim sağ olsun var olsun. Bir kere kazasız belasız bir yolculuğunuz olsun, bu bir. Aynı zamanda şimdiden de iyi tatiller olsun. Paslaşırız. Bakayım. Küfür olmayan ama küfür etkisi yaratan. Al bak, senin gittiğin bu yolda yaşın kadar gidip gelmişliğim var benim. Al sana diyor küfür gibi laf, doğru. Bu da doğru, vallahi söylüyorum. Tespitler kral. Bak demiş ki, siz ne gördünüz ki? Biz sigara yağ bulamıyorduk. Küfür etkisi yaratıyor bende abi. Evet ya. Yarası olan gocunun lafı bende genelde küfür etkisi yaratıyor abi. Doğru söylüyorsun. Boyun kısa canım, buluşamam seninle. Bu laf çok koyuyor beylere ama ne yapayım, yanımda kardeşim gibi duruyor kısa olunca. Aa, şey mi diyorsun? Merve yollamış. Yani baktım boyun kısa, boyun kısa birisiyle çıkmıyorsun demek. Farklı insanların lafı bende çok küfür etkisi yaratıyor abi. Kilo almışsın ama yakışmış ha. Bak bu da yalanı. Önce bir gerçek ardından yalan. Kilo almışsın ama sana yakışmış. Küfür etkisi yaratıyor. Kitap okumuyor musun lafı bende küfür etkisi yaratıyor. Peki gelmiş, tamam gelmiş. Toparlıyoruz bakalım. Almanya bizi kıskanıyor. Küfür etkisi yaratıyor. Bir şey anlatıyorsun anlatıyorsun. Karşı tarafa şey diyor ya. Ne yapayım? Bu kadar abi. Sadece ne yapayım diyor. Küfür etkisi abi. Doğru. İyiliğini istiyorsan uzak dur benden kızım. Lafı hakikaten bende komik değilsin mesela. Bak bu da küfür etkisi yaratıyor. Çok net söylüyorum. Benim için peki kelimesi. Peki. Deyip susuyorlar ya abi. Küfür etkisi yaratıyor. Bizim sorumuz yok. İstersen görüşme benimle demişti bir kız. Hakikaten küfür etse bu kadar zoruma gitmezdi. E tamam, doğruyu söylemiş. Ne yapacaksın? Önünüzdeki maçlara bakacaksın. Halinize şükredin, şükredin. Evet, bu bende küfür etkisi yaratıyor abi. Tamam. Sen bu yaptıklarıma değmezsin lafı bende küfür etkisi yaratır. Seni istemiyorum. Evet olabilir. Kalbini kırarım. Evet olabilir. Cumartesi mesaiye kalır mısın deseydi patron hakikaten bende küfür etkisi yaratırdı abi. Eyvallah. Ben seni seviyorum ama o daha güzel lafı bende küfür etkisi yaratır. Bak diyor ki hiç olmayacak zamanlarda yenge başım ağrıyor diyor, bende küfür etkisi yaratır. Seni doğuracağıma taş doğursaydım lafı olabilir. Toparlıyorum artık, hakikaten söylüyorum. Dürüst ol lafı benim için küfür etkisi yaratıyor. Abi zaten yeteri kadar dürüst olduğumu düşünüyorum. Evet. İşine gelirse. Aa bak, buna da uyuz olurum ha. Bir şey anlatıyorsun anlatıyorsun. Bana diyor böyle, işine gelirse. Upuzun mesaj yazıyorsun abi. Sadece ok yazıyor, yolluyor. Küfür etkisi yaratıyor. Keşke yakışıklı olsaydın etkisi. Lafı bende küfür etkisi yaratıyor. Aa babacığım, bu hakaret ya, hakikaten söylüyorum. Keşke yakışıklı olsaydın. Birbirinin benzeri olanları es geçiyorum. Pardon, tanıyamadım lafı bende küfür etkisi yaratıyor abi. Zaman kaybıymışsın demişti bir bana. Küfür etkisi yaratmıştı. Tartışma esnasında tamam haklısın denmesi ve kelimelerin boğazıma tıkılması küfür etkisi yaratıyor. Saçmalama ya. Bunlara mı kırıldın sen? Evet, doğru söylüyorsun. Bana bir kız tipe bakıyor olsam seni mi seçerdim demişti abi. Küfür etkisi yaratmıştı. Yanlış anlama ile başlayan bütün cümleler bende küfür etkisi yaratıyor. Güzel. Çıkar telefonunu kelimesi. Evet, o da geldi. Çıkar bakayım telefonunu. Canım kardeşim, mesaj yollayan bütün dostlarımıza gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkürler. Malum sevgili dinleyenler, birazdan yazıyor haberleri gelecek. Sonrasında biliyorsunuz ki plan program elbette belli. Ondan sonra helal olsun haberi. Sonrasında İstiklal Marşı ve kapanış yani. Ya bir şey söyleyeceğim. İstiklal Marşı ve kapanış demişken böyle bir görüntü var. Bu hakikaten doğru mudur? NATO üyesi derler ki, bak haber şu, NATO üyesi Belçika ordusundan resmi tören geçirdi diye. Ya şimdi ya bir tane fotoğrafta bütün Belçika ordusunu görebiliyoruz herhalde. Babacığım bu kadar az mı bilmiyorum da yani. Herhalde en büyük rakipleri İsviçre. Düşünsene aralarında çatışma olsa 15 askeri öldüren diğer ülkeyi ele geçirmiş gibi geliyor bana. Bu o değildir ya. Bu kadar değildir. Belçika ordusu diye vermişler geçiş töreni diye. Ya bir de adamların komşuları malumunuz Almanya, Fransa, Hollanda. Yani bu ülkeler arasında babacığım geçişte pasaport kontrolü bile yok. Ya bu ordu fazla bile değil mi yani? Ne güzel. Velhasıl biz bakalım kendi derdimize. Çiçeğim kurban olduğum, olabiliyorsa hiçbir yere ayrılmayın. Sebep birazdan yeniden buradayız.
2: Selamünaleyküm Arif abi. Seni Gebze'den dinliyoruz. Seni dinlerken karşı yolu geçip polis odasına vurduk abi. Yaktın bizi abi.
3: Arif Güven. Psikiyatriye gidiyordum. Vazgeçtim. Seni dinliyorum.
4: Adam hoş geldin yayına adam. Hoş geldin yayına, seni adam. Seviyoruz.
0: Arif Güven. Showtime.
5: Eskişehir'de radyo ses 98.9.
6: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
7: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
6: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
8: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
9: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
10: Evinize en uygun tüller.
11: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
10: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Arif Güven Showtime yazıyor, yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Ay inen öyle kurban olduklarım malumunuz, mesaj yollayan bütün dostlarımıza gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkürler. Artık yazıyor, yazıyor haberleri. Bakalım memlekette ne oluyor, ne bitiyor. Bu Belçika ordusuyla alakalı konuşmuştuk ya. Nevzat'ın Belçika'da yaşıyor. Diyor ki Arif'in toplamda 16 milyon nüfusu var Belçika'da. Orduya gerek yok ki burada. Bir gece ansızın gelebiliriz diyen de olmadığı için diyor. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor abi. Velhasıl böyleymiş. Bu nedir? İndirimden faydalanıp 37 bin liralık telefon siparişi verdi. Evet, şarj aleti gelmiş. Belki de akıllı şarj aleti. Nereden biliyorum? Oy oy. Havasına, suyuna, taşına, toprağına. Memlekette ne oluyor? Gezegende ne oluyor? Dur bakayım, vermediğimiz haberler nelermiş ya bugün.

zamanda dandik dandik araştırmalar da yapıyorlar yavrum. Al bak, yüzmenin iştah açtığı araştırmayla ortaya konuldu. Ya bunu araştıracak ne var? Bana sorsanız ben söylerim ya. Hakikaten söylüyorum yani. Niye böyle üften püften şeyler araştırıyorlar? Baba yüzüyorsun, efor sarf ediyorsun. Malumunuz bütün vücut kasların çalışıyor. Tabii ki de iştah açılır, tabii ki de acıkırsın yani. İngiltere'de yapılan bir araştırma yüzmenin iştah açtığını doğruladı. Ya şimdi yüzmek demişken yavrum, Alanya'dan mıydı görüntüler? Bir plaj fotoğrafı vardı ki gerçekten söylüyorum yani. Herhalde dedim ki bu plajda bir erkeğe 10 erkek düşüyor yani. Bu da normal zamanlarda, bayramlarda herhalde bir erkeğe 35 erkek falan kesin düşüyordur yani. Valla gidip orada serinleyeceğime, çok ciddi söylüyorum, o plajda gidip serinleyeceğime, evde şerefimle leğeni su doldurun içine otururum abicim. Tırzıt Üniversitesi Spor ve Egzersiz Bilim Sağlık Bilimleri Okulu'nda görevli spor bilimcileri hobi olarak yüzen ve bisiklet süren 17 erkek ve 15 kadına oluşan bir ekip kurdu. Bak bir de hiç üşenmemişler. Katılımcıların 60 dakika yüzme, 60 dakika bisiklet sürmesinin ve dinlenmesinin ardından ne kadar yedikleri kayıt altına alındı. Velhasıl yüzenler daha çok yemişler. Herhalde diyorsun bu bilim adamlarında araştırılacak konu sıkıntısı var yani. Dara mı düştüler, ne yaptılar yavrum? Buyurun biz şimdi kafayı başka bir tarafa çevirelim. Çünkü Etiyopya'da canım kardeşim peygamber olduğunu iddia eden sağlık çalışanı demiş ki ben peygamberim. Demişler onlar da. Demiş ki ben bu ölüyü diriltirim. Velhasıl diriltemeyince adamı bir de gözaltına almışlar yani. Abi ne kafalar var hakikaten. Ben bu aralar sürekli babacığım şey izliyorum. İşte Hindistan falan izliyorum böyle. Ne bileyim, oraya giden YouTuber'ları izliyorum. Takip etmeye çalışıyorum. Baba hakikaten çok enteresanlar ya. Etiyopya'nın Cerile kasabasında peygamber olduğunu söyleyen bir kişi bir ölüyü diriltme girişimi başarısızlıkla sonuçlanınca gözaltına alınmış. Allah akıl fikir insan eyle. Ya şimdi dirilteceğine inananlar da kimse toparlanmışlar orada. Videoda var. Bu arkadaşı zaten hani oradaki kalabalığı da gözaltına alınıyor. Yani. Ölüyü diriltemeyince tutuklanmış diyorsun. Bak be, adama şans vermişler abi. Hesabı yani. Bizim ülkeden daha uçuk olanlar da var valla. Moral olsun diye Hindistan izliyorum ben. Etiyopya'da izleyeyim bari. Vardır orada. Düşün ya, adam böyle bir iddiası var. Peygamberim diyor, ölüyü diriltirim. Bu adama hangi kafayla deneme imkanı verdiniz yani? Düşün, adama deneme imkanı vermişler. Ki bu adamın iddialarından daha vahim bir durum yani o. Gerçi hoş, hiç değilse denemişler. Bizde olsa koşulsuz, şartsız inanacak tipler de var yani. Aa bak Hindistan. Bir tuhaf oluyor. Hakikaten bunların evlilikleri de bir tuhaf. Geride bıraktığımız günlerde vardı. Damadın kel olduğunu öğrenince dövmüşler miydi damadı? Aa bak. Damat gelinin ailesi körülü et yapmadı diye düğünü iptal etti. Ertesi gün başkasıyla evlenmiş. Çok mu önemliymiş abi? Damat gelinin ailesi körülü et yapmadığı için düğünü iptal etti. Yok diyorsun, elinin körü yani. Ya da körü körüne bitmiş abi. Hindistan'ın Odisha eyaletinde bir damat düğün günü gelinin ailesi körülü koyun eti ikram etmediği için evlenmekten vazgeçti. Aynı gün başka biriyle evlendi. Yok abi hakikaten şuyum. Ben şimdi belgesellerde de görüyorum, Hindistan'ın bu evlilik meselesi yüzünden suyu çıkmış. Geçenlerde vardı abi. Gelin düğün sırasında tak kalpten gidiyor. Diyorlar ki oğlum bu kadar masraf yaptık ya. Bu kadar insan toplandı. Velhasıl masraflar boşa gitmesin diye hemen oracıkta damadı baldızıyla evlendirdiler abi. Ne saçma ülkeler var yemin ediyorum ya. Başka ne oluyor ne bitiyor? Şöyle bir F5 yapalım çiçeğim. Bakayım. İstanbul'da kedileri yakıcı maddeyle saldırdığı tespit edilen bir şahıs gözaltına alındı. Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Giderek kötü haberler vermek istemiyorum yavrum. Bak Dünya Meteoroloji Örgütü daha yoğun sıcaklık dalgalarına hazır olmalıyız şeklinde böyle bir açıklaması var. Canım kardeşim, kurban olduklarım.

0: Evet ya, bu kadar yeterli olmuş olsun. Şöyle bir şey yapıyoruz ki ne yaptığımızı zaten biliyorsunuz. Sevgili dinleyenler, artık hani helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş haberiyle final ve artık veda.
1: Arif abi, kaynar su gibisin. Hem akıyorsun hem yakıyorsun abi.
2: Bunca kötülük arasında güneş gibi parlıyorsun Arif'im. İyi yayınlar. Arif Güven.
3: Günaydın Arif, günaydın. Günün aydın olsun.
4: Abi sen 3 saat program yapıyorsun ya. Ben günün geri kalan 21 saatini kafamda sarıp sarıp bir daha dinliyorum abi.
5: Espriler havalarda uçuyor abi ya. Vallahi yemin ediyorum, senin keyfin bilir kimse de yok senin keyfin.
6: Arif abi, Gebze'den Gökhan taksiciyim. Seni dinlemediğim gün sanayide olduğum gündür Arif abim.

Çiçeğim, sevgili dinleyenler, kurban olduklarım. Ne kadar sulu bir radyo programı yapıyoruz ya. Çiçeğim diyorum. Canım ciğerim diyorum. Velhasıl sevgili dinleyenler, malumunuz artık bugün de yüzdük kuyruğuna geldik dediğimiz saate geldik. Helal olsun haberi, klasiktir biliyorsunuz, sponsoru Nevzat'ımdır. Nevzat tarafından Belçika'dan yollandı. Bu ne, ayağın ağzına yüreğine sağlık ama lütfen bana acıları oynama, sana söz veriyorum. Dişini çektiriyorsun ya, ağzında son diş kalasıya kadar seni dinleyeceğime eminim, söz de. Sana program sonu şu palyanço maskesiyle var ya, topuklamaya hazır biçimde beklediğin o an beni küfre teşvik ediyor. Haberi de olsun. Uyar arkadaşı. Çok güzel bir gün diliyorum sana. Canım abicim, çok çok teşekkür ediyorum. Ya bir şey söyleyeceğim. Yemin ediyorum yalan değil. Bak şu anda bulunduğum oda yavrum buz gibi ama buram buram terliyorum. Çünkü beynim bir yandan oyuluyor. Ve yeminle reklam arasında. Şimdi ismi söylemeyeyim ama iki tane daha ağrı kesici salladım. Yani o halde yayındayım şu anda. Ki diş ağrısı. Yani her ağrı kötüdür de diş ağrısını bilenler mutlaka biliyorlar. Yavrum sadece orası ağrımıyor yani. Beyninin şu yan tarafını, kafanın yan tarafını bildiğin matkapla oyuyorlar gibi böyle oluyor. Ama bakacağım ben onun icabına birazdan. Şu yayını bir bitireyim. Normal ilaçlar kesmiyor yavrum. Alternatif tıp, yapacak bir şey yok yani. Tabii canım. Bugün de ağrıdan yani, öyle söyleyeyim. Ne diyoruz? Abi iyi yayınlar. Eyvallah canım kardeşim. Bugün de güzeldi. Canım benim, çok çok teşekkür ederim. Bu nedir bakalım şimdi Nevzat'ımızın haberine. Yol kenarında bulunan sahipsiz sıpa fıstık biberonla beslendi haberi var. Ay ya, ne kadar güzel bir hayvanlar bunlar ya. Valla ben çok severim eşeği. Keşke bahçeli kocaman bir evim olsa. Ya şu anki evim bahçeli de ve çiftlik gibi olsa yani. Bir anda kazlar. Kesin eşek de alırdım ben abi. Köpekler, tavuklar, ördekler. Valla ne güzel olurdu ya. Hadi Allah'ım. Hayallere daldım yemin ediyorum. Hayvanseverlerin otoyol kenarında terk edilmiş halde bulduğu sıpa. Ya bunu insan niye terk eder ya? Oğlum çok tatlı bir şey bu ya. Yani sıpayı bulan kadından bahsetmiyorum yani. Onun da fotoğrafı var çünkü. Hayvan barınağında koruma altına alındı. Fıstık adı verilen ve biberonla beslenen sıpa yeni ortamına kısa sürede uyum sağladı. Ne güzelmiş. Patiliköy Ankara Hayvan Bakım Evi görevlileri bir ihbar üzerine Bala ilçesine giderken Ankara Niğde otoyolu kenarında bulunan tarlada terk edilmiş halde sıpayı fark ediyor. Bölgedeki köylüleri tek tek gezerek sıpanın sahibini ve annesini arayan hayvanseverler, sahibi çıkmayınca da fıstık adını verdikleri yavruyu bakım evinde koruma altına almışlar. Sağlık kontrolü yapılan sıpa biberonla beslenmeye başlandı. Fıstık daha önce terk edilmiş halde buldukları sıpa ve eşeğin yanına yerleştirildi. Ne güzelmiş ya. Bakım evine getirdikleri sıpanın yeni ortamına alışma sürecinde ailesinin yokluğu nedeniyle zorlandığını aktaran koç, fıstığın geçen yıl kurtardıkları bir sıpanın yanında yeni ortamına uyum sağladığı söyleniyor. Abi ikisi de yan yana, ne güzelsiniz ya. Vallahi keşke görsellik olabilse, burada anlattığımız bazı şeyleri size gösterebilsek değil mi? Ama hoş, o zaman benim de gözükmem lazım. Dolayısıyla beni gördükten sonra da dinleyici dinlemez. Yani ayağıma taş bağlayıp kendimi denize atmamla canlı yayında yavrum size kendimi göstermem 3 aşağı 5 yukarı aynı şeymiş gibi geliyor bana. Kendi ayağına sıkmak. Nevzat'ım kurban oldum, evet ya. Tedavi şeklimi hemen anlamışsın yavrum. Yanına biraz fava, biraz haydari. Artık çok uzattık yavrum, hakikaten gitmemiz lazım. Sevgili dinleyenler, hep söylüyoruz, hayat, yol kenarı, tabelalar biliyorsunuz. Dolayısıyla çok uzatmayalım. Memnun kaldıysanız, keyif aldıysanız burayı uzun uzun ve keyifle söyleyebilirim. Yarın yine burada sizleri keyifle misafir etmek elbette isteriz. O saate kadar da kurban olduğum her şey hiç olmadığı kadar gönlünüzce ve keyfinizce olsun inşallah. Hoşça kalın. Hadi kendinize iyi bakın.

0: Balyan çok iyi bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali. Ağlayamıyorum. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan, ağlayamadığımdan gülüyorum. Wrong side of the road.
1: Dark and cold. Bayanlar, baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.
2: Gösterisini bitiren palyaço kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor palyaço bu defa. Ölüm oynuyor.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Park Mademoiselle Abiye mağazası.
3: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir. Beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir. Araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
5: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Çetaş Çeri Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla Çetaş Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri Çetaş Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. Çetaş Çeri Eskişehir, adres Ankara yolu Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai Çetaş Eskişehir'de açıldı. Hyundai Çetaş Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai Çetaş Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai Çetaş Eskişehir, adres Ankara yolu Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060. Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62, 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde, İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Çetaş Çeri Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla Çetaş Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri Çetaş Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. Çetaş Çeri Eskişehir, adres Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
0: Hyundai Çetaş Eskişehir'de açıldı. Hyundai Çetaş Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai Çetaş Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai Çetaş Eskişehir, adres Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060. 05.
3: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
4: Evinize en uygun tüller,
5: tüllerinize en uygun fon perdeler,
4: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartak Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel gecelerimiz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Babacan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Çetaş Çeri Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla Çetaş Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri Çetaş Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. Çetaş Çeri Eskişehir, adres Ankara yolu Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai Çetaş Eskişehir'de açıldı. Hyundai Çetaş Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai Çetaş Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai Çetaş Eskişehir, adres Ankara yolu Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
3: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
4: Evinize en uygun tüller,
5: tüllerinize en uygun fon perdeler,
4: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.

Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım bugün de. Beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programı hız kesmeden başlayalım. Açılışı Mustafa Ceceli ve Merve Özbey ortaklığıyla yaptık. Duramıyorum isimli çalışmaları radyonuzda sizlerleydi. Hemen ardındansa buraya kulak veriyoruz şimdi. Katsana Bana, radyonuzda sizlerle. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Tarzıyla fark yaratmayı başarmış özel isimlerden biri Emre Fel'den dinledik. Bir Güldün isimli çalışmasıyla radyonuzda günümüzü renklendiren isimlerden de biri oldu. Hemen ardından Betül Demir burada Yüzlü Kıyı isimli çalışmasını seslendiriyor o da.
1: Ben

0: reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
4: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

plana çıkmayı başarmış isimlerden biri İlyas Yalçıntaş'tan dinledik. Olur Olur isimli çalışması radyonuzda sizlerleydi. Hemen ardından Zeynep Bastık burada Kör Sevdam isimli çalışmasını seslendiriyor o da.

isimli şarkısıyla birlikte sanatçı bugünü renklendiren isimlerden de biri oldu. Hemen sonrasında ise Mela Bedel'e kulak vereceğiz bu kez. Gel Dönelim Eve isimli çalışmasını seslendiriyor o da sizler için.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
5: Evinize en uygun tüller.
6: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
5: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Son günlerde sıkça listelerimizde yer bulan ve sizler tarafından da yoğun istek alan şarkılardan bir tanesi diyebiliriz. Manifest Vaj'da Pekkan ortaklığından dinledik. Hileli isimli çalışma radyonuzda sizlerle buluştu. Hemen ardından önemli bir besteci Ersoy Üner karşılıyor bu kez bizi. Olacak Gibi Değil isimli çalışmasını dinliyoruz ondan da.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Pop müziğin sevilen kadın seslerinden biri Zinet Salih seslendirdi. Yeniden isimli çalışmasıyla radyonuzda sizlerle buluştu sanatçı. Ritmimizi bozmuyor ve hadiseye kulak veriyoruz hemen ardından. Ara Beni isimli şarkısıyla o da radyonuzda sizlerle şimdi. Deli.

0: Kullanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon: 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon: 0222 606 060.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
4: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Phoenix Erçe Sezen Aksu'dan dinledik. Aşk Dansı isimli şarkısıyla özellikle son haftalarda sıkça listelerimizde yer bulan isimlerden biri olduğunu hatırlatabiliriz kendisi için. Ardındansa genç isim Melis Fis burada bir Serdar Ortaç şarkısı Kara Kedi'yi seslendi.

Farklı tarzıyla dikkatleri üzerine toplamayı başaran bir isim Mabel Matiz'den dinledik ya Canım isimli şarkısıyla birlikte radyonuzda günümüzü renklendiren seslerden biriydi sanatçı. Hemen ardından son teklisiyle Yalın Burda Akşamüstü isimli şarkısını seslendiriyor da. Yakın.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Yolculuk yaptık, çıktığı dönemin en sevilen şarkılarından bir tanesiydi şüphesiz. Yalancı Şahidim radyonuzda sizlerle buluşan şarkı oldu. Hemen ardından Edis burada Duman isimli çalışmasını seslendiriyor.

Müziğin başarılı ismi Cem Belevi'den dinledik. Yakın süreçte bizlerle paylaştığı hit şarkısı Ne Zamanlar radyonuzda sizlerleydi sanatçı. Ardındansa Derya Uluğ'la devam ediyoruz. Ondan da dinleyeceğimiz çalışma Hani.

0: Reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı mağazaları.
4: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
4: Evinize en uygun tüller,
5: tüllerinize en uygun fon perdeler,
4: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de.
6: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

Günümüzü enerjik hale getiren şarkılardan bir tanesiydi. Kenan Doğulu'dan dinlediğimiz bu özel çalışma. Kız Sana Hayran, radyonuzda sizlerle buluşan şarkıydı. Hemen sonrasından Dünsal'la devam ediyoruz. Ondan da dinleyeceğimiz çalışma şimdi. Gel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Beste fabrikatörü diyebileceğimiz özel isimlerden biri Serdar Ortaç'tan dinledik. Gıybet isimli şarkısıyla beraber enerjimizi de oldukça yukarı taşıdı sanatçı ve veda vakti de geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Mert Demir'den Gözlerime Bak isimli çalışmasını dinleyeceksiniz. Yarın aynı saatte yeniden buluşuncaya dek herkese keyifli ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

0: Kaptan Teknik Oto Karnaval'ı sundu. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

ister evde, ister işte, istersen arabada ol. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

0: geleyim vur tam yerine.
1: Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden?

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir. Beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir. Araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
5: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
6: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik

0: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Evinize en uygun tüller,
3: tüllerinize en uygun fon perdeler,
2: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: olmaz.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
4: Nisan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Yaz tam da en güzel zamanlarında tadını çıkartmaya devam ettiğimiz bu güzel mevsim tabii ki yaz şarkıları da keyifleniyor. Yaz şarkıları geliyor derken Demet Akalın sonunda beklenen müjdeyi verdi. Beklenen yeni şarkısı Bir Şey Mi Dedin ile bir kez daha müzik dünyasına iddialı bir giriş yaptı. Takdir edersiniz ki tam yazlık bir şarkı hareketli ritmiyle güçlü altyapısıyla tabii aklımıza kazınacak nakaratıyla bu yazın en çok dinlenecek şarkılar arasında gösteriliyor. Eğlence mekanlarından otomobil playlistlerine kadar her yerde çalmaya aday Bir Şey Mi Dedin yazın yeni marşı olacak diyorlar. Söz ve müziğinde Oğuz imzası var. Prodüktör koltuğunda hit projelerin başarılı ismi ayrı oturuyor. Yine yazın yeni şarkısı, yazın hit şarkısı bakalım Demet Akalın'dan mı gelmiş olacak merak. Merakla bekleyenlere yeni şarkıyı hatırlatmış olalım. Tabii ki biz en sevdiğimiz yazlık şarkıları dinliyoruz. Hayatın ritminde olsun kulağınız.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde, İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Şimdi malum havalar sıcak. Tabii ki dikkat etmemiz gereken hususlar var. Nelere dikkat etmek gerekecek? Bundan bahsedeceğiz. Telefonumuzun vücudumuzu nasıl sessizce değiştirdiğinden bahsedeceğiz. Güzel bir haberim var hanımlar. Ev işlerini yapan robot üretmişler. Kaça satılıyor? Hangi işleri yapıyor? Bundan bahsedeceğim. Akıllı saatlerin zararlarından, sıcak havada her şeyi buzluğa attığımızdan, hangi yiyecek meyve, hangi yiyecek sebze, bundan bahsedeceğim. Uzun süre oturmanın zararları, duyusal hassasiyet derken bugün de 2 saat nasıl geçti anlamayacağız. Yine dolu dolu bir program sizi bekliyor. Biz çoktan başladık ama aramıza henüz katılanlara bugün nelerden bahsedeceğimi şöyle bir hatırlatmış olayım.

0: Özellikle sıcak havada en çok unuttuğumuz şey nedir? Tabii ki su içmek. Vücut istiyor aslında. Bir şekilde suyu tüketiyorsunuz ama unuttuğunuz zamanlarda da vücudun nasıl geri dönüş yaptığını fark ediyorsunuz. Halsizlik, yorgunluk ve daha fazlası. Amerika'da, Meksika'da, Kanada'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda FIFA her maçta sıcaklık, stadyum, koşul fark etmeksizin zorunlu 3 dakikalık su molaları uyguluyor. Gerçek açık, dünyanın en iyi antrene edilmiş sporcuları bile düzenli ve planlı bir sıvı molası olmadan aşırı sıcakta güvenli performans gösteremiyorlar. Bizim günlük hayatımızda böyle düdük çalıp da 3 dakikalık su molaları verilmiyor. İşte tam da bu yüzden o molayı kendimiz planlayacağız. Unutmayın, sıcak havalarda su içmeyi ihmal etmeyin. Biliyoruz ama birinin de hatırlatması gerekiyor. Bugün de hayatın ritminde ben hatırlatmış olayım.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir. Beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir. Araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
5: Evinize en uygun tüller.
6: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
5: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
7: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama, adres Baksan Sanayi Sitesi, numara 127, telefon 340 61 62, 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Dijital dünya hayatımızı değiştiriyor. Telefonlar da bizi değiştiriyor. Sadece ruhen değil bedenen de. Telefon ve dijital cihaz kullanımının sadece zihinsel değil, vücut üzerindeki sonuçları da tartışılmaya başlandı. Çünkü uzmanlara göre uzun süre ekrana bakmak, boyun duruşundan göz sağlığına kadar, kavrama gücünden el göz koordinasyonuna kadar pek çok alanı etkiliyor. Boyun ağrısı, göz yorgunluğu, zayıflayan el kasları, hatta duruş bozukluğu artık dijital hayatın sessiz sonuçları olarak karşımıza çıkıyor. İşte bu yüzden serçe parmağınızda oluşan o küçük baskı izinden yola çıkarak da vücudumuzun ne kadar etkilendiğini fark etmenizi istiyorum. Açık havada geçirilen zamanın göz sağlığı üzerinde koruyucu bir etkisi olabileceğini söylüyorlar. Dolayısıyla gün ışığında açık havada daha fazla geçirmenizi istiyorlar. Telefonu aşağıda tutmamanız gerektiğini, öne doğru eğilmenin boyun bölgesine ciddi baskı uyguladığını, başın sürekli öne eğik kalmasının boynunuza 27 kiloya kadar yük bindirebileceğini söylüyorlar. Ekranla yüzünüz arasında bir kol mesafesi uzaklık olması gerekirken biz gözümüzün dibine sokuyoruz. İşte bu yüzden bunlara dikkat ettiğinizde biraz daha sağlıklı şekilde teknolojiyi kullanabilirsiniz.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Kadınların en çok şikayet ettiği şey nedir diye soracağım. Çok fazla şikayet ettiğimiz şey olabilir. Tamam, en çok şikayet ettiğimiz şey ev işleri bence. Hani bir robot olsa da artık şu teknoloji dünyasında şu elimizdeki işleri bir alsa, robotlar yapsa şu işleri. Misal kurutmadan çamaşırları robotlar çıkartıp katlasa, bulaşıkları yerleştirse, makineye dizse, bulaşık makinesinden çıkarsa yerleştirse. En çok canımızı sıkan ev işleri herhalde. Mutlaka yardımcı olan eşlerimiz var, evlatlar da yardımcı olabiliyor, belki de yardımcılarımız var ama yeni insansı robotlar yüzümüzü güldürecek gibi gözüküyor. Çünkü bu yeni insansı robot çamaşır katlıyor, yatağı topluyor, evi düzenliyor. Ev işlerini kolaylaştırmak için sonunda yeni bir insansı robot geliştirmişler. Tekerlekli yapısıyla evin içinde rahat hareket ediyor, çamaşırları katlıyor, yatakları topluyor, eşyaları yerleştiriyor. Özellikle ev işleri için tasarlanmış bir robot. Yalnız sanki biraz yavaş, çünkü bir sepet çamaşırı yaklaşık yarım saat ila 1,5 saat içinde katlayabiliyormuş. Bir çamaşır katlamaya 1,5 saat ayıracaksa diğer işleri ne zaman bitirecek diye düşünmeden edemiyorum. Tabii ki geliştirilecek. Şimdilerde satışa çıkan robotun satış fiyatı 8.000 dolarmış. Hanımlar, beyler, haberiniz olsun.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0.

0: teknikoto.com.tr'de. Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Akıllı saat kullanıyor musunuz? Yok, ben hala akıllı olmayandan yanayım. Zira sadece saati öğrenmek istiyorum. Başka şeyi öğrenmek benim kaygımı arttırıyor. Gerçekten de öyleymiş. Sağlık, üretkenlik, kişisel gelişim alanlarında her şeyi mükemmelleştirme çabası yüzünden stres, tükenmişlik, yaşamdan alınan keyfin azalması gibi olumsuz şeyler yaşanabiliyormuş. Peki her şeyin mükemmel olmasını isterken kendimizi mi tüketiyoruz? Cevap evet. Uyku takibinden beslenmeye, egzersiz programlarından zaman yönetimine kadar hayatımızın hemen hemen her alanını verimli hale getirmeyi amaçlayan bu

0: yönü olabiliyor ama çoğu zaman da kaygıyı arttırdığını söylüyorlar. Bu yüzden hayatı en mükemmel haliyle değil de geldiği gibi gelişi güzel yaşamaya bakın ki kaygınız azalsın, stres seviyeniz düşsün. Bir şeylere yetişmeye çalışmadan anın tadını çıkartın.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: sıcak havalarda her şeyi buzluğa atmaya başladık. Kahveler, çaylar, yemekler, meyveleri de buzluğa atıp üzerine biraz süt döküp dondurma haline getirmeye başlamışlar. Deneyenler çok şekersiz olduğunu söylüyorlar. Kavunu, karpuzu biraz içine bal ekleyebilirsiniz. Limonu da atın. Mesela limonata yapmak için ben limonu da buzluğa atarım normalde. Sonra kabukları daha kolay rendeliyorsunuz. Günlük kullanım için de limonları buzluğa atabilirsiniz diyorlar. Dondurulmuş limonun daha sağlıklı olduğunu da söylüyorlar. Hem de daha lezzetli. Bu arada limon kabuğunda limonun suyundan çok daha fazla vitamin var. Kabuğunu çöpe atmayın. Limonu dondurduğunuzda kabuğunu da daha kolay rendeleyerek her yerde kullanabiliyorsunuz. Yapılan yeni bir araştırmada limonda ve diğer turunçgil meyvelerde bulunan doğal bileşen limonoidin meme kanserindeki hücre gelişimini engellediğini ortaya çıkartmış. Özellikle hiçbir şeyi ziyan etmek istemeyenler bu haberi daha çok sevecekler. O halde sıcak havada limonlar da atılsın buzluğa, faydası da çoğalsın.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62, 340 22 72.
5: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla

Şimdi bazı yiyeceklerin meyve mi sebze mi olduğu hep tartışılıyordu. Bazen yediklerimizin ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz. Çünkü mesela domatese, bibere sebze diyoruz ama domatesle biber meyve. Nereden anlıyorsunuz bunu? Biliyorsunuz zaten, daha önce konuşmuştuk ama bir kez daha hatırlatayım. Eğer içinde çekirdeği varsa meyvedir. İçinde çekirdeği yoksa sebzedir. Bu kadar basit. Her ne kadar patlıcan mesela sebze olarak bilinse de içinde çekirdeği olduğu için bilim insanları tarafından meyve olarak nitelendiriliyor. Domates de aynı şekilde. Dolmalık biberlerin de içinde çekirdek olduğu için onların da aslında birer meyve olduğunu söylüyorlar. Keza bamyanın da içindeki çekirdeklerden dolayı meyve sınıfında olduğunu eklemişler, haberiniz olsun. Hani bir yerde böyle bir genel kültür tartışması vesaire olursa aklınızda olsun istedim. Bazen en ummadığınız mevzular günlük hayatta zihnimizi açabiliyorlar.

Yeni bir gün başladı. Yeni bir güne nasıl başlarsanız gün öyle devam edermiş. Peki siz nasıl başladınız? Gün nasıl devam edecek? Oturarak mı başladınız? Sakın oturarak devam etmesin. Çünkü uzun süre oturmanın insan hayatını kısalttığını pek çok kez konuştuk. Hadi bir kez daha konuşalım. Gün içinde tek seferde 30 dakikadan daha uzun süre oturmanın ya da uyanıkken uzanmanın pek çok rahatsızlığı beraberinde getireceğini söylüyorlar. Glasgow Üniversitesi'ndeki araştırmacılar 90 binden fazla kişiyi 10 yıl boyunca takip etmişler ve gün içinde yarım saati aşan kesintisiz hareketsizliğin özellikle bazı hastalıklarda insan ömrünü kısalttığını fark etmişler. Her ek hareketsizlik saatiyle birlikte bu riskin daha da yükseldiğini söylüyorlar. Hafif hareketlilik de önemli. Kalkıp şöyle bir yürüyüş yapmanız, ufak tefek egzersizler, yatarken, otururken ufak tefek hareketler yapmanız da önemli. Ev içindeki işleri yapmak da iyi geliyormuş. Hani biz ev işini başkaları yapsın dedik, robotlardan bahsettik ya, işte o ev işlerinin de hafif fiziksel aktiviteye geçtiğini ve hareketsiz sürenin ortadan kalktığını söylüyorlar. Sonuç olarak her şey bizim için ama hareket etmek sizi daha sağlıklı hale getiriyor. Hareketsiz kalmayın, hiçbir şey yapamıyorsanız açın radyonuzun sesini, dans edin en sevdiğiniz şarkılarla.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
0: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 06 05.

0: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

bazen bazı ortamların çok gürültülü olduğunu düşünüyorum ben. Aslında daha ziyade bazı durumlarda bu hassasiyeti yaşıyoruz. Buna duyusal hassasiyet diyorlarmış. Mesela klimanın sesi, parlak ışıklar, kalabalık bir ortamın sesi, enerjisi bazen dayanılmaz hale gelebiliyor. Eğer öyleyseniz siz de yalnız değilsiniz. Tabii ki sadece siz değilsiniz. Toplumun yaklaşık %30'unu etkileyen bir durummuş bu duyusal hassasiyet. Dünyayı çok daha derin, çok daha farklı bir frekansta algılıyoruz ve dünyayı çok daha kalabalık, çok daha gürültülü olarak duyuyoruz. Duyusal hassasiyetiniz varsa eğer bazı ortamlardan hemen kaçmak isteyeceksiniz. Özellikle öğleden sonra 1 ila 7 arasında duyarlılık hissinin daha yüksek olduğunu söylüyorlar, haberiniz olsun. Sabah ve akşam saatleri daha sakinmiş. Siz sevdiğiniz şarkıların sesini açmayı ihmal etmeyin ama kalabalık ortamlarda değil.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: güzel bir salı günü dedik. Tabii günü güzel yapan program hayatın ritmiyle gün daha keyifli hale geldi. İnanıyorum bizi dinlerseniz her gün daha keyifli. Her anı, her dakikası dolu dolu hayatın ritmi bugünlük sona eriyor. Ama merak etmeyin, yarın yine görüşeceğiz. Yarın yine günün, anın, zamanın, hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Bugünlük hoşça kalın. Yarına kadar kendinize, hak ediyorlarsa diğerlerine, sevdiklerinize de iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
4: Park Matmazel Abiye Mağazası.
5: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
4: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
0: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir. Beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir. Araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Evinize en uygun tüller.
3: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
2: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Çeri Eskişehir'e gelin. Sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Çeri Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222-606-0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222-606-0605.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544-717-3115. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222-320-88-10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: teknikoto.com.tr'de. Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
0: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Nisan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

son darbeyi kalbim yine ismin olacaktır. Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır.

0: Eskişehir'e gelin. Sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Mademoiselle Abiye mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %

0: www.teknikoto.com.tr'de. Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
5: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060 05.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

0: Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9
1: Radyo Ses
0: Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: acısını yaşadı.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon: 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon: 0222 606 060.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
4: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay 100

0: teknikoto.com.tr'de. Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060 05. Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
2: Işığı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: teknik.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62, 340-22-72.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel. Saygı.